Yenildik. Şimdi kim bilebilir zakkumun o kekre tadını bizim kadar. Tenimize sinmiş sülfür kokusunu, soluğumuzdaki civayı kim duyar? İntikamcıydı bilim. Sezgimizse gölgesi sulara vuran bir ceylan. Neyi yaşamışsak ömrümüz diye derimize yazdı o vakanı biz. Kehribar saplı bir hançerle. Kehanet kuyularında sınandık. Terk ettiğimiz her şehir yakıldı. Anıtlar dikildi kahhar ve kutsal. Zamansa bir kara deliğe dönüştü. Belleğimizin oksitlenen çöllerinde. Çöl ve moraran cesetler. Rüya kabusa dönüyor, cinnet saatidir. Coğrafyanın bu yakasında bir halk kendi oğullarını boğazlıyor artık. Küfi bir cesaret oluyor cinnet. Biz keder diyorduk. Tarihmiş. Dilimizde işte o kil ve kül tadı. Şimdi kim bilebilir yenilginin o kekre kokusunu bizim kadar. Soluğumuzdaki civayı kim duyabilir?

yavaşça bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim. Baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan asla irkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım. Başkaldırı

kıl kamaksın da. Tek av kurtan olmaz. Geç geç.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bere terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: bombi yeniden iletim.
1: Sıravo gola pejano, gondino, bajarino, dani sebe peşte xeweye li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya sıravo gola ve kudengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve Bence rojen hafteye Daşte ya rahit deruni ya kwa Bi bername ya slav o gulav Derbas bikin
2: Bi pişkir ya bambilet.com.tr Slav o gulav despedike Bi

Şirin Naz Avqasiy ezbarım hava germe edi hırs biye yani. Hırsa khaşi di ku valat gel serseri silah o gula. Serseri me Şirin Naz'u tu her hebi daviyik uşuqa mefam ne girte çıgu. Li khaş bu ama av dema tu ji ez di çim di bistane jgat tira her tişti heye. Tu her hebi Şirin Naz. Am her insana ki ma bخير heye gala gala ki khaşa yani. Çıbu? Hani Doğan Çelik. Doğan Çelik de kuyne ma bخير sıranik zazakiyen ez mi miriye ve sıranik. Gala gala ki taybet o khaşa. Ma bخير keremken godar bükenem vet gerin. Gala ki peyam jatan şandan bir peyam vet duruyek. Goyek bu kuyne.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda we ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

Ali Godari Neyse Disa Slava Haskerin Engden Dina Bakhu Bostan Gülistan Enşe Veri Pem Jumel Hatiye Şandın Nüksan Diye Kuroj Baş Slava Gulav Havali Keko Fifi Ez Usep Jumuşi Her Sibay Biden Gyo Sıtrani Ve Roja Men Khaştırdı Ve Spaşı Bu Hamu Bernama Kefa Ku Dede Dilan Slava Rez Jumuşa Şabeti Jahamu Ekiba Veng Radyo Ere Seslerim Ser Çavi Men Keke Usep To her heavy.

Müsait alalık kime karakata girdin leborin. Yani ev mücadele gimgimiş kaz barım gela kez de sanın gela kez şübe ku hayvanış beyni ben. Le em bernadın ticara ve dilani. Un her heben şuha gela gönd leborin gela bandor dedani servan gönda. Ama kese kuvayı gündine dene ve konu dene adım yine. Şübe ku denge kab bir keşin derve. Am sıra bakar düşünün şubu hamu kabatın kuvayı dikeni. Kedi var sahbaz, evet kim ku? İşte kuhun da kazım bir gecinde. Yani zedetir, mıkabın ez ne karım bakım sebebi mişare. Le mala tava şubu peyma ku teşandı tu her hebi. Gelle gelle ekspaz kem je, havali ku je Fransa'yı peyma je mereşandı. Yani hintiş destürü neden ku ez bakım, ez varım baş min fam diken le un her hebe, her be minin je mere. Spaz şubu tep, nazlar o, şubu peyma ku teşandı.

Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.

0: Sew banca suhîrê.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayın. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve gazanın. Jibo amede.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebuna

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Dil Konferansı'na katılanlar, Kürtçe'yi statü ve eğitim dili olması için yasal düzenlemelerin devreye konulması çağrısında bulundu. Yürütülen sürecin olduğundan yavaş gitmediğini, asıl meselenin bir netlik ve güven inşa edici adımların olmaması olduğunu belirten akademisyen Esra Çuhadar, sivil toplumun da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve kabul edilen 12. yargı paketinden önce süreç yasalarının gelmesi gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, toplum, meclis ve adalet komisyonu süreç yasalarını tartışmalıydı dedi. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediyesi Kayyımı'nın eski AKP Özel İlçe Başkanı'nın İran yolu üzerindeki petrol istasyonuna belediyenin kaynaklarıyla yol yaptığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasının avukatı Ali Çimen, soruşturmada delillerin karartılmasına ve Tuncay Soner ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 108 emniyet görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'a sosyal medyadan yayımladığı mektupla seslendi. Demirtaş mektubunda avukatlarım dediler ki Deniz Göktaş diye bir genç adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun. Dedim şu anki koltuğuma mı? Evet dediler, öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır, hadi inşallah hayırlısı dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım. Nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mapusu kaldıramaz, az kaldı ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşlarının idam edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde mezar yerlerinin açıklanması çağrısı yapıldı. Demokrasi Partisi Milletvekili Orhan Doğan ölümünün 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezar başında yapılan anmada Orhan Doğan'ın yaşamını barışa adadığı belirtilerek unutulmayacağı mesajı verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özcan'ın tutukluluk hali devam edecek. Erzurum, Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan ağır hasta tutuklu Önder Poyraz, bedeninin sağ tarafı felçli olması ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmesine rağmen tahliye edilmiyor. İçişleri Bakanlığı, sahipsiz hayvanların neden olduğu saldırılar ve belediyelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında 3 belediye hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilirken, Urfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma, ön inceleme izni verildi. Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi kendilerine dönük saldırılara karşı açıklama yaparak kamu hizmetlerini engellemeye çalışan hiçbir kişi ya da gruba müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer'in boşanma aşamasında olduğu Gülşen Gezer ile birlikte 4 kişiyi katletmesini değerlendiren avukat Mesut Can, katliamın planlı olduğunu, dosyada telefon kayıtlarını beklediklerini ifade etti. Van'ın Saray ilçesinin kırsal Avzerk mahallesinde asker kurşunuyla katledilen Seyithan Durdu'nun eşi Necda Durdu, davanın cezasızlıkla sonuçlanmaması için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kerhu köyünde dereye giderek akıntıya kapılan 3 kardeşten Enes Şefler yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Aziz Şefli'yi arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da NATO zirvesini yürüyüşte protesto etmek isteyen en az 100 genç gözaltına alındı. İstanbul'da Halkalı Gebze arasında tren seferleri hizmeti veren Marmaray'ın Yeni Kapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. İstanbul merkezde başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu, 37 kişi de gözaltına alındı. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İzmir Dikili'de zeytinlik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine etki etmeden kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ece Naz Macit 3 arkadaşıyla bulunduğu evde vurularak ağır yaralandı. Kaldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen Ece Naz Macit yaşamını yitirdi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk annesi Servet Tekir'i kesici aletle katletti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuk gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamaya çıkan Mahmut Kalkan'ın cenazesi dere yatağında bulundu. Antalya Kemer'de ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan iki nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Karabük Valiliği NATO zirvesi kapsamında 10 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. İngiltere Orta Doğu Bakanı, Kürtlerin İran'da ağır baskı altında olduklarını belirterek, Kürtler ile egemen devletler arasında diyalog ve müzakereye dayalı çözümlerin desteklendiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a ulaştı. Irak, Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: dolar 46.66, euro 53.24, gram altın 6.047 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda. باورزم به زبان خود شو ایراکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Profesyonel.

0: Kancadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü nev nevseyu vistu nev 05 şeşiz. Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Gostari de Lali, ke de beno, kuchan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. بزوانه خو کالی بکه، بزوانه خو هونام ببینه، بزوانه خو بنوسه، بزوانه خو بوانه، زوانه ما، هرچی ما.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Dil Konferansı'na katılanlar, Kürtçe'yi statü ve eğitim dili olması için yasal düzenlemelerin devreye konulması çağrısında bulundu. Yürütülen sürecin olduğundan yavaş gitmediğini, asıl meselenin bir netlik ve güven inşa edici adımların olmaması olduğunu belirten akademisyen Esra Çuhadar, sivil toplumun da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve kabul edilen 12. yargı paketinden önce süreç yasalarının gelmesi gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, toplum, meclis ve adalet komisyonu süreç yasalarını tartışmalıydı dedi. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının eski AKP Özel İlçe Başkanı'nın İran yolu üzerindeki petrol istasyonuna belediyenin kaynaklarıyla yol yaptığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasının avukatı Ali Çimen, soruşturmada delillerin karartılmasına ve Tuncay Soner ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 108 emniyet görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'a sosyal medyadan yayımladığı mektupla seslendi. Demirtaş mektubunda avukatlarım dediler ki Deniz Göktaş diye bir genç adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun. Dedim şu anki koltuğuma mı? Evet dediler, öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır, hadi inşallah hayırlısı dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım. Nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mapusu kaldıramaz, az kaldı ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde mezar yerlerinin açıklanması çağrısı yapıldı. Demokrasi Partisi Milletvekili Orhan Doğan ölümünün 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezar başında yapılan anmada Orhan Doğan'ın yaşamını barışa adadığı belirtilerek unutulmayacağı mesajı verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özcan'ın tutukluluk hali devam edecek. Erzurum Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan ağır hasta tutuklu Önder Poyraz, bedeninin sağ tarafı felçli olması ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmesine rağmen tahliye edilmiyor. İçişleri Bakanlığı, sahipsiz hayvanların neden olduğu saldırılar ve belediyelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında 3 belediye hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilirken Urfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma, ön inceleme izni verildi. Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi kendilerine dönük saldırılara karşı açıklama yaparak kamu hizmetlerini engellemeye çalışan hiçbir kişi ya da gruba müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Hakkari Şemdinli'de uzman çavuş Musa Gezer'in boşanma aşamasında olduğu Gülşen Gezer ile birlikte 4 kişiyi katletmesini değerlendiren avukat Mesut Can, katliamın planlı olduğunu, dosyada telefon kayıtlarını beklediklerini ifade etti. Van'ın Saray ilçesinin kırsal Avzerk mahallesinde asker kurşunuyla katledilen Seyithan Durdu'nun eşi Necda Durdu, davanın cezasızlıkla sonuçlanmaması için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kerhu köyünde dereye giderek akıntıya kapılan 3 kardeşten Enes Şefler yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Aziz Şefli'yi arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da NATO zirvesini yürüyüşte protesto etmek isteyen en az 100 genç gözaltına alındı. İstanbul'da Halkalı Gebze arasında tren seferleri hizmeti veren Marmaray'ın Yeni Kapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. İstanbul merkezde başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu, 37 kişi de gözaltına alındı. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İzmir Dikili'de zeytinlik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın yerleşim yerlerine etki etmeden kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ece Naz Macit 3 arkadaşıyla bulunduğu evde vurularak ağır yaralandı. Kaldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen Ece Naz Macit yaşamını yitirdi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk annesi Servet Tekir'i kesici aletle katletti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuk gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamaya çıkan Mahmut Kalkan'ın cenazesi dere yatağında bulundu. Antalya Kemer'de ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan iki nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Karabük Valiliği NATO zirvesi kapsamında 10 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. İngiltere Orta Doğu Bakanı, Kürtlerin İran'da ağır baskı altında olduklarını belirterek, Kürtler ile egemen devletler arasında diyalog ve müzakereye dayalı çözümlerin desteklendiğini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a ulaştı. Irak, Haçlı Şabi'ye bağlı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 31 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: dolar 46.66, euro 53.24, gram altın 6047 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Le bajare diru ki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ring.

be şeker o hingivine duriyete sor gulin çavşi gula sor derin çavşi gula sor derin duçavete sor gulin.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi Xeberan neyan vernişmadi. Teorbiya yoxi konferansı zvani kurdki vengda işkerdi ke seba kurdki bu vayri statü u bu zvani perverdi gani rizikname kanuni lazmi devre kari beri kerdiş. Akademisyene Esra Çuhadar diyar kert proses bi kime huyidi haber nişno la problemi seri nebiya işi zelali u gami avan kerdişi baveriye. Çuhadar'e bala antke gani cemaati sivilizi tebigeyro. Dayı ki aşte diyar kerdi inan bir mitinge azadiye mesaj dayı devlete uvati aşti teni kurdani nina gani herkes aşti bekiro utale pikero dayı kan sebani çiveng dayışı tekoşini hempari kerd. SRK MHP'yi Devlet Bahçeli ve Avrum yani NATO'yı da Tenevela Tekene ve Şkaneci'ye deşkeri çünü Türkiye'yi Naroş'e kemasek tarihi hem veri pilbiyayışı artışı maya ve heybet temsilkena. Gani ve Şkaneci'ye deşkeri nevera beri akerdiş. Seba doktori Türkiye'ye kevelat sey meseleyek Rumeti vinene vazifedar kerdişi inan BK'yı milliyo. Müracaatı Partiya Şariya Komare Dadgaha Desturi Bengehin Karardake Amblemi Partiya Neteveya Komari Semedoke Bıkası Amblemi CHP Şibiyeno Utimya Nivrazdano Be Hukum Beru Kabul Kerdiş. Vekili Partiya Demi Mahmut Dindari Diyar Kert Kayyumi Şaradariye Vanya Bajari Girdi Biç Beyani Şaradariye Seba İstasyonu Petrolye Sereke Verini AK Parti'ye Kazaya Özal Pike Sere Rayrı İrani Deyo Rayı Rıvraştu. Avukatı Cipersa İşi Gülistan Doku Ali Çimeni Hemveri Sevheşt Polisanke Bir İdaye İnan Behem Karya Tuncay Soneli Semedi Desteser Kerdişi Delilan Cipersa İşi de Tegeyra'yı Gerayı Dozgeri Kerd. Humara Bekaran Menga Gulana da Hazaru Vistu Şeşne'de Gore Menga Veren Nev Hazar Kesi Zedebi Ubi Dı Milyonu Hes Sevheşta Yire Hazar Kesi Daye Bekar Yezi Aynı Seviyede Mende Usey Sera Heş Nokta Dı Amey Kayıt Kerdiş. Dumanu Kes Santrali Termiki Slopye Flöde Belde Çalışkanı Kızı Slopye Şırnakide Berzbeno Hem Hem Velatı Jan Hem Zi Dormeyi Jarikeno. Vezire Adaleti Akın Gürleke Aşkera Kert Operasyonu Kem yani Desbajaran'da Merkezi Cimeraşo Veravraştış Ubazırganya Zerdi Sakteyan Devrazya Hevtoy Yevşiktari Desbentbi Operasyonda Zaf Kalibi Sakteyi Zerdeke Bey Kanuni Ame Çapkerdiş U Materyali Suci Ame Grevtiş. Operasyonu ke merkezi İstanbul'u umyanı yeri bajaran de vera triyak rotuğan de vrazya miktarik tevür ve tevür dermani triyaki amedya iş u pancası çarşıkları despent bi. Avukat Mesut Cani davaya ke çavuşu pıspor Musa Gezer Gülşen Gezer herkes seviye varada işi de bi piva aya çarkesi kışt diyar kert kır kerdiş bizana bir iş amıl kerdiş u diyar kert epabeye kaydani telefoni dosyayı. Necla Durdiya Cinya Seytan Durdi ke deva av zirke kızı Saraya Vani'de bir fişengeleş keran ami bir kıştış sebakene dava be cezane kediyo vengda işi hisgiri raya pürüyü ame kerdiş. Deva kerhuya kızıya motkiya bedlisi de hiri brayke kivtiçem inara Enes Şeflek avedeşi u dünyaya hu bedenaye seba diya işi Aziz Şeflek o duve sarazi xebatı cigera işi devam kene. Veziri Kareteveri Ummani Bedir bin Hamed el-Busaidi Diyarkert Ehemveri Grevtişi Pereyani Derbas Biyayişi Boğaz-ı Hürmizide'ye Uvake Gani Boğaz Gorey Hukuki Miyanetevi Bine Asayişi Debo U Seba Peruvelatan Akerdebo. Goştari Azizi Bami Peynye Haberani Hu Bumani Veşide
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 05 16. Anjî alo 153.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı cira lome kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Ving, Ving'e şimal.

deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var, gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan, gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Java. Bakın ya ben de lav işaret edesler. Kuşumadır desim acilin, şumadırsı majorin. Nefis şehirleri bize de reklam rümüşsün. Yeke kurmanca, yeke acemme, yeke. Ezabı sulası bir açımın ucam yandacı idi Türkiye mi diye kapın zirabı çabı kirli biz mi teyli çapın direce porkeşe ne akın dile. Gerdemde racon da kondurayan tabi çartil yapıdın mı sarış kefayesi bir efendim atar atıyordur bazı bir adı fırın kemin emez ne kuhabi dina barış gülüya. Dışarı kudan tavan dedi kim Rami Şahin'e gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemli'ydi Arabi Haluk'a dedi gerdene hep hep gebel buhara ne kerem kim geliye bağlı oldu ne çıkavarın. مشجع ترد ترد بادر اكو اديب شمنا فيها لخمة اكين رجع ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل اخ ليل عربي مش راس بين ربينا باي كور باي شرق باي غرب شب راس متيك مينة عزيز شمنا جميع قازيد عجم امدية قبل زرافة شبل زيج فوركش ناب قندلة قردن زرع Kanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevserokê Demokratîk Tuncer Bakırhan daxaftina xwe ya di civîna koma partiya xwe de behsa lûtkeya NATO-yê ya 2026-an gudêlê Enkarê were li darxistin kir û got em vê lûtkeyê wekî berdewamiya konsepta NATO-yê ya 2030-an a ku berê hatiye biryardan girêdanek nû di mîmariya şer û ewlehiya nû de dibînin. Ku em bi zelalî bêjin di vê civîna NATO-yê de behsa soza bêtir azadî, bêtir demokrasî û bêtir aşîtiyê nayê kirin. Behsa Berebajê vê dikin, ev lûtke dê bêtir çek, bêtir eniyên şer, bêtir hêsir û bêtir eş bîne li ser masê. Serokê MHP Devlet Bahçeli ku derbarê nakokî Amerîka û Îranê, şerê Rûsya û Ukraynayê û civîna bilind a NATO-yê de axivî kanûna çerçeveyî ya ku tepayîn were parlamentoyê nexist rojava xwe. Gökhan Günaydın, Kuji Aliyere ve Beriya Tayin Krive, Bidaxoza Durxistine ji Komiteya Disiplinere hatıbu şandın u itiraza vi hatıbu kabul kirin, erojunu ve li serkari huye veki cigire seroke koma CHP hatı ve garandın. Dadgeha Bilind, Cezayê Muhebbetê yê Mehmet Caymaz, ku müzikşenê Kurt Cihan Aymaz li Kadıköy a İstanbul'e katil kiribu erê kir. Li gorî danê Însaziya Statîstîkê ya Tirkiyê rêjeya bekariyê ji bo mêran ji sedî 7 û ji bo jinan jî ji sedî 10.5 texmîn kir. Serokê Nîjeya Rêveber a Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Amedê Mehmet Kaya di civîna pîvanên aborî yên aşîtiya domdar de ku ji hêla endüstriya pêşketina demokratîk ve li cizîrê hate li darxistin daxuyaniyên girîng dan. Kaya diyarkir ku herçend lêçûna aborî ya şerê bi salane li Tirkiyê hatiye nîqaş kirin jî destkeftiyên aborî yên ku aşîtî dê bixure bîne bi têra xwe nihatiye nîqaş kirin û teqez kir ku herkes ji cotkarên herêma Egeyê bigire heta hilberînerên li başûrê Rojhilata Tirkiyê rasterast bi feydeyên aborî yên aşîtiyê ve girêdayî. Cenazeyê Vedat Karabulut ku li navbera sînorê navçeya Liceya Amedî û navçeya Genc a Çewlikê ketibû çemê Serimê piştî 17 rojan kilometreyek nîv li jêr cihê ku ew winda bûbû hate dîtin. Li gundê Meşkîna ya navçeya Dêrik a Mêrdînê agir bi qada daristanî ket ji ber ba agir belav bû gel û tîmên agirkujiyê xebatên tefandinê didomînin. Li ber dadgeha Semsûrê di navbera du komande şer derket. Polîsan ji bo bidawîkirina şer gaza îsotê bikar anî di ser bûyerê lêpirsîn hat destpêkirin. 89 civanên ku li Istanbulê ji ber protestokirina civîna bilind a NATO-yê hatibûn binçav kirin serbest hatin berdan. Di çerçeveyê lêpirsîna li dijî şaredariya Şîlê ya Istanbulê de derbarê 13 kesan de biryara girtinê hat dayîn. Piştî ku di rojên borî de supayê pasdarên Îranê derdora bajarê Banê bombebaran kir û li Mihabatê operasyona leşkerî dabû destpêkirin şeva borî jî li nêzî navçeya Pavê li devera Hewreman pevçûnek derket. Di encama pevçûnê de du pasdarên Îranî hatin kuştin û du pasdar jî bi giranî birîndar bûn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları. Ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezeba berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tam adeve khazanin, jibo amede.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
9: Reklam kazandırır. Radyo Ring.

düşmekte. İşten değil, güçten değil, içten üşümekte. Zaman geçmekte, zaman

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık meclis grup toplantısında çerçeve yasada yaşanan gecikmenin sürece zarar vereceğini belirterek, hukuki düzenleme yapılmadıkça eski ezberler, güvenlikçi normlar, çözüm karşıtı odaklar kendisine zemin bulurlar. Bu nedenle çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bu yüzden bir kez daha söylüyoruz, yasa hemen şimdi, barış hemen şimdi diye belirtti. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti ilmek ilmek örüyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5000 nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Türk İş, Haziran ayı araştırmasına göre geçen yıl aynı ayda 26.115 lira olan açlık sınırı bir yılda yaklaşık %37 artarak 35.758 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 85.065 liradan 116.478 liraya çıktı. Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi personelleri için Kürtçenin Dimilki lehçesinde kurs başlattı. Urfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı. Barton'un Horuk köyünde JES'e karşı devam eden nöbet eylemine ziyarette bulunan TMOB Bölge İl Koordinasyon Kurulları adına yapılan açıklamada, bölgede yaşamı talan edecek projeler yerine yaşam odaklı projelerin planlanması gerektiği vurgulandı. Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'da DAEŞ'e yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. İstanbul Ümraniye'de bir otoparktaki araçta 2 kilo altın ve 55 bin euro çalındı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Aslan Türk hayatını kaybetti. İzmir'in Seferihisar ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İzdemir 2 termik santraline verilen ÇED olumlu kararının iptal duruşmasında yaşam savunucuları tesisin bölgede çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini ve kapatılmasını talep etti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün hastanede çalışan işçiyi dövdüğü ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine hastane müdürü T.Y. açığa alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü. Görüşmede iki ülke ve bakanlar arasındaki ilişkiler, güvenlik işbirliği, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele, sınır güvenliği, göç ile gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanı başkent Washington'da yaptıkları görüşmede 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesini, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaları ele aldı. İsrail ordusuna ait gizli askeri bir cep telefonunun Suriye sınırındaki tampon bölgede kaybolduğu ve daha sonra Suriyeliler tarafından bulunduğu bildirildi. Olayın ardından İsrail ordusu benzer cihazların şifre ve erişim kodlarını değiştirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Roj ava stera evari bugaş Kolesen cihan nem gaur U hauraniyen wanen soru zerin bune çun U pelen ava şiven raş Kadına daştuna valan Tartar ve gru kapasan Da karacada kefer piye şefgerat kabinen U bedengiya şeveda peşna lengi

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık meclis grup toplantısında çerçeve yasada yaşanan gecikmenin sürece zarar vereceğini belirterek, hukuki düzenleme yapılmadıkça eski ezberler, güvenlikçi normlar, çözüm karşıtı odaklar kendisine zemin bulurlar. Bu nedenle çerçeve yasa ertelenemez, öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bu yüzden bir kez daha söylüyoruz, yasa hemen şimdi, barış hemen şimdi diye belirtti. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Özgür Özel, yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti ilmek ilmek örüyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5000 nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Türk İş, Haziran ayı araştırmasına göre geçen yıl aynı ayda 26.115 lira olan açlık sınırı bir yılda yaklaşık %37 artarak 35.758 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 85.065 liradan 116.478 liraya çıktı. Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi personelleri için Kürtçenin Dimilki lehçesinde kurs başlattı. Urfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı. Bartın'ın Horuk köyünde JES'e karşı devam eden nöbet eylemine ziyarette bulunan TMOB Bölge İl Koordinasyon Kurulları adına yapılan açıklamada, bölgede yaşamı talan edecek projeler yerine yaşam odaklı projeler

Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

0: Nokerra. Telefon 0539 929 0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solo havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

gendar o vane çeberi merdaini arira vace ez nya sıftıra ek teyna mande nazeryam helvat teyna heya helvat teyna nale nazeryam arira mnetam çina merdainira Şiyam kılma rozra tipya Sımıtım ağıyı hu Vindu mühenu hu Heya Kamu peser amu kıltara Ari ravacı ez nıka Nıka Ekı mudzamat amu nyajuza Saidina deyru tırdı vacik Kalu belara ber kes tesan nibi Vesan nibi kes cüni kırmancı Vılı çöğütini çınayı vaktıra ber Mnetam ariye roa Dendariyam ariye Arira vaci ezan canya zerrara Ez dendari piyu pirba bihuy Vengi klama hinano ez sayiru Heya Vılım arira lıngane hinon seru Suya hinan ra söyle adana asmi Sodri hinan ru ana ticat sımanımi Mıneti hinano ez Dendare kırmancıyo Dendaro eke çebere merdaini Şiyam kılma eke nazara tipya Gerek uvacı ezan caniye zerrıra Heya Dedze nazeryamı

Arira zırtom ez niyadür radyür Arira voray niseriyizi kemerom Voray amayin yaşenimi ser Bextu tehti zer yam ser Berihin naratibya Berihin seru tımanı Dendaru ehki çeberi merdayni Heya Beri Seru Tsumanımız

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Ring Venge Schmo.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

değilsek siz de ağasınız, siz huysanız.